Gideni çaklama sen, kande malisan ubalisan, Huda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, men gidi heyran.